0: pa tsetsesi
1: sipambarela kunda
0: mama papa vovo
2: ritawe ritawe.